Haken Elinkıyı Za baklonum Biyot baklon İmitod Barotkay Srediğinkıyı Dikavuyu Pıl Sikon Başı Pağ